0: Every time there is a gap of silence on the radio or television, John Cage gets paid a royalty $4.33.
1: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.